ngila harami kirintuso tuma imbe tamtam kayari gonwa kirintuso paraskram bare kininga na ndiro ishin na kara radio ndarason lan mita piskun oskun nuda uwa daji harami kirintuso

0: doğran zanzam gömbeyi. Kim mangı yeladım yele kuma annem beyler marvan usuni. Kim mangı yeladım gudon sırtu beyler marvan usuni. Kim mangı yeladım darim.
1: Danasan.
0: Kukayi yan beyler marvan usuni. Yani anlıyor, may mani mayolarım, kadın mara masar bu, lale ma kula fa bu. May be abulla wada, dala akına wada. May mani mayolarım, gidi yani mata gırçın, fide yani mata gırçın, yala yani mata gırçın. Yani anlıyor, yay da aleyni aske. Man maske ladan aske aske nando aske banongun juni aske bikita melada aske aske nando aske banongun juni uya yabana kalu koini yabana kalu tamsu kalu akalu akalu koini yabana kalu tamsu kalu akalu burum kalu akalu kindil kalu akalu Tunggu kalu wakalu, dauda kalu wakalu, kalkulani nanggaro.